Orucuna bit. Var mı kardi vakti biz eso no no no. Eso no pato. Yeten ki mas. Bu yapayın gazetesi muskara.